Havada yer dinle bu derdi. Suda yer dinle soyit. Konya'da dur darım. Klausi gelir mi deyem. Yer atmış tanadim ağam. Müzik kemen gibi sağda. Meyme yer gibi sayıdı.